0: KT Radyo TV.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas ot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

TRT Türkiye Cenah Razokani har gilu kındiner. Vokçun eces, bolorit, mer Ankara'ya studiyana iç. Ben mayacamakları hatoğ, yev samane, miyavoroğ, haçakakan üçünü iç. Bay galus, aşkan tisiyakan ora gir, hoteg menk velutzum menk hamaşkarayın hamakarki hızman gıcırı. Finansakan tovyanlarov, yev işkanı tiyan hamar baykarı.

Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tuvanikcha Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan arablarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirildilar yoki ular urushsizlar musulmon bo'ladi ular bilan urushmaysizlar agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi agar sizlar ilgari qilib qolgandek yana qilib qolsanglar Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degan Jihadqa chiqmasa amog'a gunoh bo'lmaydi to'kirg'imi gunoh bo'lmaydi kesalgimi gunoh bo'lmaydi kimki allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan uni olloh ostidan ostonglar eqib turgan jannatlarga kirgizdi kimki o'zirsiz jihoddan bosh tortadi ekan olloh uni dunyoda xo'rliq bilan oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi olloh mo'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi ey muhammad Öz vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyisi ostida sana bayat qildi. Alloh ularning dildikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Alloh ularga ular bayat qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi buni ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi sizlarni dushmanlarning qo'l solishidan saqladi g'animatlar makkaning fath qilinishi masjidi haromga kirish mo'minlarga nishon bo'lib qolishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh shunday qildi Allah yana öz küçünlər bilan qolğa keltirilmədigan, Allah onun sizlərə müyəssər bolduğanlığını toliq bilgan bir g'animat, ya'ni Makka'nın fath qilinishini sizlərə müyəssər qıldı. Allah hər nəsəyə qadir. Əgər kafirlər sizlər bilan Hudaybiyədə urussa, əlbəttə orqısına qarab qaçatdı. Ondan özlərinə heç iga və yardımçı tapılmaydı. Bu ya'ni kofirlarni mag'lub qilish mo'minlarni g'alaba qildirish allohning ilgaridan tortib tutib kelayotgan yo'ldir allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan ya'ni allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi hurmatli radiouchilar yuqorida qur'oni karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida fath surasining 16-23 bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldinglar ko'ngil qo'yib tinglashinglar uchun rahmat Yana bir qatamlıq programımıza görüşəcək. Aman bolunlar.

Assalamu alaykum, hurmatlik davlat ixlosmandlari. Bugun 26 iyun juma. Tuvanda Turkiya rayoni yangiliklari, shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qanundaqda diqqatingizga xabarlarimizning tafsilotlarimiz mo'ldirdi bo'lsin. Venezueladagi yer tavrashda qaza qilganlarning soni ko'payotgan bir paytda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Amerika izlash qutqarish ham yordam xizmatlarini tizlashtirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Venezuelada yuz bergan qattiq yer tavrashdan keyin Venezuelaga insonparvarlik yordam safarvarligini boshladi va shaharlardagi izlash qutqarish otryadlarining o'rnatilishiga qulaylik yaratdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bayonotchisi Stefan Dujarric, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insonparvarlik ishlarini moslashtirish ishxonasi shaharlardagi izlash qutqarish otryadlarining vazifa yetishiga qulaylik yaratib bermoqda dedi. Hamda bosh kotib Antonio Guterresning a'zo davlatlardan kelgan qo'llash takliflarini xushallik bilan qabul qilganligini so'zlariga ilova qildi. Amerika Markaziy qo'mondonlik shtabi yordam faoliyatlari masalasida tashqi ishlar ministrligi va xalqaroliq sheriklari bilan maslahatlashayotganligini hamda yordam xizmatlariga nazoratchilik qiladigan bir faoliyatlarni planlash atrofida qurganligini e'lon qildi. Amerika va Paris qo'ltiqi davlatlari Hurmuz bo'g'ozidan o'tish haqqi olishni rad qildi hamda deniz qatnashi erkinligini ta'kidladi. Amerika va Paris qo'ltiqi hamkorlik kengashiga a'zo davlatlar strategik ahamiyatga ega Hurmuz bo'g'ozining qaytadan ochilishini talab qilib, bu suv yo'lidagi erkin qatnashning rayonlik va xalqaroliq xavfsizlik uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bahraynda o'tkazilgan Amerika Fors qo'ltiqi hamkorlik kengashi ministrlar yig'inidan keyin e'lon qilingan qo'shma bayonotda ikki taraf bo'g'ozining qaytadan ochilishining muhimligini tilga olib, xalqaro qonunga asosan tranzit o'tish huquqini mo'ljalga olgan erkin, shartsiz va cheklovsiz o'tishning rayonlik va xalqaroliq xavfsizlik uchun nihoyatda zo'r ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Ministerlar yana Amerika bilan Iran o'tirishdagi suhbatlarning o'zaro dushmanlikka taxmin uzun muddatli xotim berish yo'nalishida ilgirilishi jarayonida surat va birlikning saqlanishi kerakligini ta'kidlab, Tehronning hech qachon yadro qurollarini taraqqiy qoldirmasligi yoki boshqa shaklda qo'lga keltirmaslikni to'sishdan iborat o'rtoq nishonni tilga oldi. Isroiliya urush to'xtatishni yana bir qatim dafsanda qilib, 6 livonlikni o'ldirdi. Isroiliya armiyasi Tel Avivning Amerika murosachiligida davom etayotgan urush to'xtatish kelishimiga xiloflik qilishi natijasida Livanning janubida Hizbulloh tarafidan fuqaro deb atalgan 6 kishini o'ldirganligini jakoladi. Hizbulloh Isroiliyaning Livanning janubida fuqarolarni nishon qilgan uchqisiz zafiratiy hujumining urush to'xtatish kelishimiga bo'lgan siroqisini davom ettirayotganligiga qaramay, kelishimning ochiq oshkor holda dafsanda qilinishi ekanligini bildirdi. Shundaqla bu hujumni Isroiliya armiyasining 48 soat ichida livanlik fuqarolarni nishon qilgan ikkinchi qatimni qasddan hujumi deb sifatlandi. Isroiliya G'azzada bir falastinlikni o'ldirdi. Tel Aviv urush to'xtatish kelishimini dafsanda qilishni davom ettirmoqda. Isroiliya kuchlarining G'azzaning shimolida o'q chiqarishi natijasida bir falastinlik hayotidan ayrildi. Bu, Isroiliyaning 2025 yili 10 oktabrdan buyon yo'l qo'yilayotgan urush to'xtatish kelishimini yana bir qatim dafsanda qilishi hisoblanadi. G'azza Sahiya ministrligining ma'lumotiga qaraganda, chorshanba kunigacha Isroiliyaning urush to'xtatishiga xiloflik qilish harakatlari natijasida 1029 falastinlik hayotidan ayrilgan 3249 kishi yaralangan. Mazkur urush to'xtatish kelishimi 2023 yili 7 oktabrdan keyin boshlangan va uda 2 yil davomlashgan Isroiliyaning G'azzadagi irqiy qirg'inchilikdan keyin hosil qilingan edi. NATO Anqara boshliqlar yig'inida 13 milliard dollarlik yangi mudofaa to'xtamlarini e'lon qildi. NATO bosh kotibi Mark Rutte azad davlatlar harbiy ishlab chiqarishni kengaytirish va kollektiv xavfsizlik iqtidorini kuchaytirishni nishon qilayotgan bir paytda ittifoqning kelar oy Turkiyaning poytaxti Anqarada o'tkazilgan boshliqlar yig'inida 13 milliard dollarlik yangi mudofaa to'xtamlarini e'lon qilganligini bildirdi. NATO bosh kotibi Anqara boshliqlar yig'inining oldingi yili Lohayda o'tkazilgan boshliqlar yig'inidan tahmin muhim ekanligini tilga olib, ittifoqning bergan va'dalarini o'rindishining ahamiyatini ta'kidladi. Rotte 7-nji yildan 8-nji yilgacha Anqarada o'tkazilgan NATO boshliqlar yig'inining murofaa sanoati hamkorligini kengaytirish va ishlab chiqarish iqtidorini oshirish jihatida qo'lga keltirilgan ilgirilishlarni namoyon qilish fursati bilan ta'minlaydiganligini so'zlarga ilova qildi.
Türkiye komandası Amerika komandasını iki karşı üç netice bilen yandı. Bu netice Harmay grupuda birinci bolgan Amerika komandası aldığınki 32 küçlük komanda arasında Bosna Gürsüyuna komandası bilen musabıkı 300 sırayete gelişti. Türkiye Milli Futbol Komandası 2026 yıllık Dünya Longsi Futbol Musabıksının D grupsidaki en ahirki musabıksıda Amerika komandasını Los Angeles Antarbiya meydanında 2 karşı 3 netice bilen yenip musabıkıga galibi bilen hatun berdi. Musabıkını tez süratte başlayan taraf Amerika komandası bulup Austin Trost'ta 3. minutta topunu Oğurcan Çakır'ın yanında ötküzüp doğru kürgüzüp komandasını 0'ye karşı bir netice bilen aldığı ötküzdü. Türkiye komandası en ahırkı minutta Kaan Ayhan'ın yakın ağırlıktan bergen zarbisi bilen musabıkıda 2 karşı 3 netice bilen galibi kılıp musabıkı ceryanındaki tuncu ve birden bir galibisini kolga keltirdi. Janubiy Koreya, Ukrayna ve İran uruşlarından tecrübe savağı kılıp 500 bin uçkusuz afiratı cançısı yetiştirdi. Seyol dayıları 2029 yılgıca armiya, deniz armiyası, hava armiyası ve deniz armiya kurukluk can kısmı için 110 min uçkusuz aparatı işlep çıkardığı alakını bildirmekte. Avrupa ve otorşarık tevalike de arzan ve yerli işlep çıkarılan uçkusuz aparatları en herbi güçlerine can ilan kılıçta dağılmaktırmakta. Janubiy Koreya, Shimoliy Koreyaga qarshi uchqusiz apparati va uchqusiz apparatlarga qarshi turish iqtidorini tez sur'atda kengaytmoqda. Davlat mudofaa ministrligining e'lon qilgan bayonotiga asoslanganda, bu plan doirasida 500 ming uchqusiz apparati jamlanishi yetishtirish va oldingi hisobdagi qismlarga 10 necha ming uchqusiz tizimni tarqitib berish muhim o'rinni turdi. Rusya doirlari urush boshlanganidan buyongi eng chong havo hujumlaridan birida Rusya havo Müdafiye sistemlerinin bir kez yılda Ukrayna'ya tabi 660 uçkusuz aparatını tutup kalanlarını bildirdi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği Cuma günü Rusya'nın devlet geleceği Maks ofisinde ilan kılgan bayanatını uçkusuz aparatlarının Rusya'nın paytaxtı Moskova, Besyolungan, Kırım, Yerim Arılı, Karadeniz ve Azov Denizi'ni çıkan İntayn Köp rayında yuktulganlarını bildirdi. Moskva şehir başlığı Sergey Sobyanin payitahtki xarab ilgirlavatkan kemdigende 47 uçkusuz afratının tusup kılınqallakını ilan kıldı. Parçala çüşken ceylada ciddi ahvallağı takabuldurş mutkasıları hizmet işlemekte digen Sobyanin Ammi Ortak Storbiti Telegram seyipsi de ilan kılgan bayanatıda canı zamin bulu Şaki Ziyan Zahmet doğrusu da malumat vermedi. Kazakistan Rusya'daki eslage kılınqan uçkusuz afratı hücumudunkin Karaca

Assalomu alaykum, qadrli anglovchilar. Maxsus sayfa nomli programmamizning bu haftalik sonida TRT xabarlari kanali tomonidan tayyorlangan Turkiyaning qurolli uchuvchisiz havo apparatlariga yuklangan yangi vazifa, buni dunyoda intayin osondagi davlatlarga qila olaydi sarlavilik maqolini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda qitonglar sayfamizda bo'lsin. Türkiye gerçi uçuksuz hava aparatlarını işletken tonca devlet bulması mı, ama onu en ünümlü kullanıldığın hem de onun yuşurun iktidarlarını cari kıldırış meselesi de dünyaya yeni harbi taktiklerini göstük bir alaydığın en mühim merkez gaylandı. Bu terakkiyat musabısı da uçuksuz hava aparatları ve kurallı uçuksuz hava aparatları aldı bilen çarlaş, közütüş ve akbarat toplaş vazifelerini üstüge ağan idi. Arkadan Türkiye enjinerleri tarafından tetkik edip yasalgan bomba ve ok doğrula bu sistemi birleştirildi. Şunodan itibaren mezkur aparatla can meydanındaki vaziyetine tütün özgürlükçü hal kılgıç amıllarının biri gaylandı. Bugünkü gün kegende Türkiye özü işlep çıkartan uçuşsuz hava aparatları arkalık pekatla nişanlı baykaş ve onu yokutuştun ibaret adli kalıptın halkıp tekimi murekkep vazifelerini vücutka çıkaralaydıganlıkıdan bişaret vermekte. Yakında muvaffakiyetlik ayaklaşkan deniz bölgesi iki harbi manevrede icra kılınan bir vazife, yakın kelgüsü de bizne yana kandak teknikalik yanılıklarını kütüp durgallakını köstü bir iş noktasının intayin muhim ehmiyet geyge. Bu kadınki manevrede Bayraktar TB-3 namlık kurallık uçuşsuz hava aparatı malum bir nişanlı bombardıman kılış için emez, belki bivasite elektronluk hocum kozgaş için havağa götürüldü. Düşman radarlarını baykaş, signallarını besik duruş ve elektronluk sistemlerini kalayma kallaştırış. Biz, del muşu murekkep meşgulatlarının hemmesini denizdeki bir uruş parahududun kozgalgan uçuşsuz hava aparatı arkalık amelge aşırış doğrusu da tohtulu battımız. Bu, dünya harbi tarihideki misli körülmegen tuncu katımlık netice. Hatta Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı NATO'ya aza devletle işçidi mu, bundak yukarı teknikilik iktidarını namayan kılalaydıgan devletlerinin sani barmak bilen sanığı dekli az. Ondakta Türkiye zada kandak muvaffakiyetlerini

Hörmetlik anlıkoçalar, Türkiye'nin tiz teyarlanadığan mezilik tağımları tonuşturuladığan Türkiye'nin kucu tağımları namlıq sahipimizden bugünkü sanıda silege bu zeminin en celipkar tatlıq türümlerinden biri boğun lokmanı tonuşturumuz. Bugün tağım tizimlikimizin orunağın bu mezilik tatlıq türüm eğzinizgi sağan tonji dakikada sizne mes tuşu kaladı. Мөлчерлигиңиздек биз баян кылмакчы болгон бу нерсе бир хил ширин лаззат болуп, силерге бу зиминнин тиз тайярланадыган, шундайкыла интайын мазилик болгон таамларын тоонуштурушну давамлаштырабыз. Шундай, бүгүнкү таам тизимлигимизде локма татлык түрүмү бар. Кыны ундакты диккетиңизге сахипамызда болсун. Татлык түрүмлер İnsanların öz içindeki tügümez körüşünün simvolu. Yey mu, ya ki yemey mu degen sual hem işi kallımızda. Tatlıq bir nersi yiyiş hiyalının özüyle bizni hoşal kılışkı yitip aşıdı. Emeliyette biz tatlıq türümle bilen özümüzü erkiletimiz ve ulağa özümüzgi berilgen bir xil mukafat süpütüde karayımız. Şekerlik mesulatlarını istimal kılgınımızda menimiz dopamin acertip çıkırıdı ve özümüzü tekimi yakşı yiz kılımız. Gerçi sağlamlıkı ziyarlık ikerlikini ve semirip ketidigallıkımızı bilsek mi, bazı da bu şiirin celipkarlıkka takabül turalmayı kalamız. Sahipimizin bugünkü sahnede tonuşturulan lokma tatlıq türümü, eni şu celipkarlıkların en güzel örneklerinden biridir. Lokmanı bir yap köçsünüz, bizden ne mi demekçi boğallıkımız ne çöküm düşünesiz. Hoş, lokma tatlıq türümü zadı kandak nerse. Lokma, şerbetki çılangan küçük xemir şarçelerden ibarettir. Aldı bilen xemir yoğuruludu. Bunun için ak un, ejitko, su ve tuz aralaştırılıp yakşı yoğuruludu. Andın yanak çoğunluğunda şarçı haletigi keltürülüp, kızık mayda çilaştırılıp koruludu. En akırda bolsa aldın teyirlenen şerbetki çilap elinudu. Şerbet bolsa şeker bilen sunun aralaşmısıdır. Adette yumulak şekillik boğalları saray lokması edip atılıdı. Oturusu tüyüşk boğan yeni bir türü mü ba? Körünüşü cahitin küçük tipteki halkılağı okşaydıgan bu türü İzmir lokması edip atılıdı. Mana emde lokmanız teyar boldı.

Әмді шәрбетлік татлық түрімлерінің болып мұ лоқма татлық түрімінің тарихыға азырақ нәзір салайды. Лоқма сөзінің елтізі әрәп тілінің кәген болып, бір чішлем, бір парча деген мәніні білдіруді. Тұнжы язма мәнбәсі 13-ші әсіргі тұтышыдыған болып, әрәп мұтәпеккөрі Абдулатип әл-Бағдади тәріпіден қалем келінған. Бағдади бұ татлық түрімні қазы лоқмысы деп баян қылған. Osmanlı imperiyası da bolsa şerbetlik tatlıq türümle 15-ci əsrdən başlayıb yazma mənbələrdən orun ilişkə başlayan. Loqma tatlıq türümü bu örneklərin ən qədimkilərindən biridir. Biraq o dövrlərdə qomuş şəkirdən elinədigan şəkər intayın qımmət idi. Şu səbəbdən şəkər faqat saraylarda və alahidi imtiyazlıq dastıxanlarda da bolatdı. Osmanlıda mı əhval oxşaş idi. Xalq faqat heyit ayam, toy tükün və sünnet toyduruq oxşaş alahidi küllərdilə tatlıq türüm yiyəliydi. Vaqtının ötüşü və şəkərinin umumluşu bilən bu əhval özgərdi. Bir çağladı faqat saray dastıqalları dilə orunalıdığan loqma tatlıq türümü 19-cu əsrdə taamla kitabıqı kirdi və asta-asta bir küçü taamıqa ilandı. Bu tatlıq türümünü satıdığan kişilər loqmıcı edəb atılıdı. Loqma, Türkiye ve Arap dünyasının başka yana Girisiyadımı tonulgan bir tatlıq türümdür. Bırak bu bibaha lezzetinin mənisi pekat tembilerle çeklenmeydi. Loqma, şundakla hemkarlık hemdemli buluş ve mənimi kollaşının simoludur. Kandak mı? Şendrup iteydi. Alay dükünlerde birer kişi, aile ya ki organ koçuda loqma tayarlatıp tarqıtıdı. Bu bəzde depni mürasimi, ya ki süyümlük bir kişinin vapat boğallığının xatir günüge oxşaş qayğılıq bir vəqə səbəb edin. Ya ki toy və sünnet toyuğu oxşaş şatlıq küllər münasibeti bilən buluşu mu mümkün? Bunundan başqa yana bəzi dini küllərdi mu loqma tarqıtılıdı. Bunundaki məqsəd qayğı, ya ki şatlıqın ortaqlaşış, həm də savablıq iş qilişdir. Loqmada tonuş bilişləgə, dost yararlığa və yoldan ötkən kişiləgə sunuludu. Bu arqılıq xeyri ihsan və bərkət tiləydi. Xoş, siz nə deyirsiniz? Əmdə birər loqmaçığı verib gedidigan vaqt kəmidi mi? Ənənəvi loqmaçıların adətdə səyyara harbuları boladı. Bolub mu yaz aylarda, səyahət rayonlarda loqmaçıları nəhayət köp uçratqılı boladı. Xalığın çoğunluqda bir ülüş tallısınız boladı. Adette en küçük ülüş 10 tane lokmadan terkip tapadı. Arzuğa karab lokmalarının üstüge darçın talqını sepsiniz mi bolud? Andin yeyişki kolaylık buluş için bir neçe çikoluğuç lokmalarının oturusuğu sançılıdı. Mana emde lokmalarını hozur bilen yesiniz bolud. Küçükkini bir gahlan duruş. Eğer lokmalarını yalğız eydiğen bolsanız 10 tane intayın yeterlik. Ama birer dostunuz bilen tan eydiğen bolsanız o herkiz yetmeydi. Bunun işinin. Yakın kıyılardın biri yeni avlat lokmalar nahayeti modu buluşku başladı. Bu hul lokmışılarının adette mukum dükkalları bağ bulup, zamanevi waffle dükkalları nesiltiydi. Xemir şarçıları enenevi usulda teyarlanıdı. Lekin keyin içige türlü kıyamla doldurulurdu. Her hıl kıyamla bilen zinnetilinadı. En ahırdı bolsa üstte renglik şikerçiler ve okşumağın materyallar bilen bezilirdi. Biz sizge her iki törüne tetitip görüşünü tavsiye kalımız. Bırak ötmüştün bugün gün gün geçe itip gelgen əsli loqma tatlıq dürümü ənənəvi boğunudur. Əmde tatlıq bir ziyafətke layık bolduq dəp oylayman. Şunda qəməs mə? Hörmətli qanlıq oçula, yuqarıda Türkiyə küçü tağımları namlıq sahibimiz boyunca loqma tatlıq dürümü haqqıda toxtulub ötdüq. Anlatış bizden tedip görüş silerdin. Hem anlağı aşp olsun. Könül koyup danışıqallıqına üçün köp rahmet. Türkiye'nin koçata amları.

Türkiye Avaz Radyosu'nun hürmetli ixlasmelleri. Bugünkü anlatışlarımız Muşer'de ahırlaştı. Et yanımış vaxtda Türkiye ve dünya yenilikleri. Mətbuatlarda aldınki planın oran ağan meselede şundaqla rəngdar sahibilerimiz arqalı qozurunlağı sunulduğun bir-birinin isil programlarımız bilen qozurunladı boğuşa. Həminlağa həmmi de amanlıq dileyimiz. Xeyr xoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
3: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.

0: arasında temin edilgen elimde neticesinde yardım hazırlıkları tamamlandı. Gümüşnap bilen koordinasiya kısalarında birilgen A4SM türündeki harbi ışkış bilen İstanbul, İzmir hem Denizli'den 37 kişilik izlev kutkaru hem gumanitar yardım türkümü, Selametlik Soklu Ministerliği koramağındağı 6 kişilik milli medicini kutkaru türkümü, Türk Kızılayının 2 gumanitar yardım hizmetkeri, 2 izlev eti hem tolusunca cihazlandırılgan 3 izlev kutkaru teknikisi jertitire bulgan tübekke jiberile. Tışkı İşler Ministerliği hem Türkiye'nin Karakas'tağı ilçiligi aşa tübekteki vaziyet hem ihtiyaç analizleri yakından gözetile. Birleşken Milletler Uyuşması Venezuela'da jemirge jertitirevlerden soň şäherde izlew hem kutkaru türkümlerin ornaşdyrylmagyny jeňilletken gumanitar yardım mobilizasiýasyny başlady. BMO süýçisi Stefan Dujarik, BMO'nun gumanitar işler koordinasiýasy ofisi şäherde izlew hem kutkaru türkümlerin ornaşdyrylmagyny jeňilletdi diýdi. Hem gumum serhatip Antony Guterishniň agza döwletlerden kilgen yardım taqdimlerini hoplagyn bildirdi. Şul wagtda AKŞ Dünya Komandirligi yardım operasiýalary meselesinde Döwlet Departamenti hem halkara partnerler bilen koordinasiýa ornaşdyrýan hem kontrol üçin operatif planlaşdyryw türkümi bolduruwyn jetkirdi. AKŞ hem Harsu Koltugy Hizmetdeşligi Şurasy illeri strategik ýagtan möhüm bolgan Ormuz Bugazyn ýangadan aşarga çakyrdylar. Bu suýuly aşa erikli ütünin regional hem global gorkunçsyzlyk üçin halitkeş bolugyny assyzykladylar. Bahreýnde uzgan AKŞ Harsu Koltugy Hizmetdeşligi Şurasy ministrler uçrashuwundan soň çygarylgan ortak bildirgide iki ýagtda Bugazyny qabat aşynyň möhümligin assyzykladylar. Halkara hukuk negizinde tranzit ütü hukukunda kirtip, erikli, şartsyz hem şeklenmegen kişi regional hem global gorkunçsyzlyk ýazylyk üçin bik möhüm diýip bildirdiler. Ministrler şulay ok AKŞ hem Iran arasyndaky silaşylaryň düşmanlykny daýymy bitirýän ýönelişinde olga baru prosesinde olgaryş hem birdemlikniň saklanywy gerekligine basym ýasadylar.
1: Türkiýe awazy dolkunlarynda soňky haberler tyňlaýsyz.
0: Rusya Soklanu Ministerliği tünle hava soklanu sistemasının 660 Ukrayna pilotsuz uşu aparatın berip çürüğün haber etdi. Bu son soğuş başlangandan birli tirkelgen en yuqarı kursatkışlarının birisi. Ministerlik jumma günü Rusya devlet qoramağındağı Max platformasında yasağan bildiruinde pilotsuz uşu aparatlarının köp tübeklerge şul isepten Rusya başkalası Meskevge anneksiya elengen Kırım yarım utrauında Qora dengizde hem Azov dengizinde yuq etilüğün jetkirdi. Meskev meri Sergey Sobyanin başkalağa taba Baruşi kim degende 47 dronning tutqarlanuwyn aytdi. Tula ülkesi gubernatori Dmitriy Milayev Moskwadan yaqınça 180 km kunyakta ornaşkan Tula ülkesinde de zur kulemli dron hijimi buluwyn jetkirdi. Ukraina soňky aylarda Russiýaga qarşy ýarak aralı pilotsuz uşu aparatlary bilen hijimlerin kişeýtdi. Russiýanyň energetika osqırmasy nişanga alıp, Ukraina Kremlini sugyşdagy şygymlaryny finanslaw üçin qullanan möhüm kirim şyganagyndan mahrum etini maksat etip goýa. Uzgan atnada Ukraina hijiminden soň Moskwanyň yakın çıkışındağı neft işkartu obyektinde yongın çıktı. İzrail armiyası Tel Aviv AKŞ aradaşçılığında tizilgen otnutuktatuny bızgandan soň Livanın künyağında Hizbullah tınış halyk dep sanagan 6 kişini ötürüwün aşykladı. Hizbullah Livanın künyağında tınış halykka yöneltilgen İzrail dron hüjümin otnutuktatuw kelişuwin aşyktan aşyw buzuw dep bildirdi. Türkün bu hüjümni İzrail armiyasynyň soňky 48 saat içinde Livan tınış halkyna yöneltilgen ikinci maksus hüjümi dep atady. İzrail kişilerinin Gazinin tün yağında utaşuğu neticesinde bir Felestinli halak buldu. Bu vakiga 2025 yılının 10. oktyabrından birli gamelde bulgan utnu tuktatu kilişuğun buzunun sıngı ışırağı deyip bildirildi. Gazi Selametlik Soklu Ministerliği mağlumatlarına korağında şerşembe gününe kadar İzrail'in utnu tuktatu kilişuğun buzuğu neticesinde 1029 Felestinli halak bulgan hem 3249 kişi yaralangan. Utnu tuktatu 2025 yılının 7. oktyabrında başlangan hem 2 yıl devam etken İzrail'in Gazi Gazidegi genotsidinden soň temin edilgen idi. Avrupa'da ölüm şıraklarının artuğunun kıytkağa tesir etken kişili üstlilik bilen beyli buluğu bildirildi. İspanya 4 gün içinde bulgan 212 ölüm şırağının hava temperaturusu bilen beyli buluğun isepli. Fransiya elige bir neşe ölüm şırağı turunda haber etti. İspanya'da temperatura rekordlu kursatkışlarga erişti. Hem Avrupa ölüm şıraklarının kuzetu şiltere üstlilik bilen beyli ölümlerinin oldağı yıllar bilen şoğuşturganda sezilirlik artuğun aşıkladı. Fransiya'da 1947 yıldan berli en issi kün tirkeldi. İl boyunca ortaşa temperatur 30 gradusqa jetdi, Parijda eng yuqori ko'rsatkich 40.13 gradus edi. Shikdan tashqari silik ko'p sonli o'lim ishroqlarini ketirdi, shu hisobdan mashinadagi 3 yoshli bolaning da

dolmasaydı. Aşkla açan çiçekler hüsranla solmasaydı. Kutsal olan sevgimiz böyle son bulmasaydı. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.

üstüne çökmüş kapaklanınca sevda yoluna. Bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yazın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши